Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: kimisi.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

kepriğimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimi.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

0: sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
1: Sabahların efendisi.
3: Günaydın Kerem.
4: Günaydın sabahların efendisi. Günaydın.
1: Günaydın.
2: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Günaydın sabahların efendisi.
6: Sabahların efendisi. Günaydın.
5: Sabahların efendisi. Günaydın.
7: Günaydın.
8: Günaydın Kerem.
9: Günaydın Kerem.
10: Günaydın Kerem.
11: Günaydın Kerem.
12: Günaydın Kerem.
5: Bütün canlılığımla söylüyorum. Günaydın Kerem.
1: Günaydın.
13: Günaydın Kerem.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Beyler günaydın Şanada. Keyifliyiz, neşeliyiz. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikte olmaktan inanılmaz mutluyuz millet. Hepinize merhabalar. Enerjide sabahların efendisini dinliyorsunuz. 53'ünde 112 sevgili edinmiş, evli, çocuklu. Ha, buraya kadar bir şey yok. Yani defalarca sadece yanlış yola girmiş çıkmış bir erkek diyebilirsiniz. Ama üstüne bir de radyo şovmeni, radyo sunucusu olduğunuz zaman işler değişiyor. Bu zor bir meslek millet. Yani birkaç yıl yapıp kaçacaksanız problem yok. Ama benim gibi hayatınızı bu yolda harcamaya göze aldığınız zaman oldukça zorlu bir maceraya atılmış oluyorsunuz. Evet, şimdi bu bilgiler ışığında hepinizden elinizi cebinize atıp bu değerli DJ adına bir hesap açtırıp euro olsun, dolar olsun, yeni Kenya Voodoo BCC olsun... Gönlünüzden kopan herhangi bir... Nasıl? Dışarıdan zengin mi görünüyoruz? Arkadaşım, benim rahmetli şöyle derdi. Her parlayan altın değildir. Bunu unutma. Şaşalı görüntümüze aldanmayın millet. Evet. Pekala. Herkes bu kadar ısrar ettiğine göre doğru olabilir. Evlilik ömrü uzatıyormuş. Hadi günün ilk araştırmasıyla başlayalım programa. Bir üniversite profesörü evliliğin sizi daha zengin ve uzun ömürlü yapacağını iddia ediyor. Hayatınıza ortalamada 3 sene ekliyormuş. Babama sormuştum. Bana demişti ki evlat 3 sene için değmez. Hayır belki de evli olmayan insanlar 3 sene daha erken ölüyorlar. Çünkü eğlence ve mutluluktan yıpranıyorlar. Ha, ne dersiniz, olabilir mi? Evlilik ömrü uzatıyormuş. Günaydın mesajlarınız bugün de önemli millet. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak günaydın mesajlarınızı bekliyoruz, bu bir. İkincisi, dilerseniz WhatsApp'tan bize ulaşıp istediğiniz herhangi bir soruyu sorabilir ya da dinlemek istediğiniz bir parça varsa bize WhatsApp üzerinden yazıp ulaşabilirsiniz. Çalar mıyız onu bilmiyorum. Çok net değil. Ama siz yine de bir şansınızı deneyin, tamam mı? Ayrılmayın, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosundayız. Ve Kombos Otomotiv sabahların efendisini sunmaya başladı bile.
14: Popüler müziğin en iyi örnekleri Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
4: Hadi durma.
3: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Pizza pizza pizza, hadi gidelim şimdi durma.
3: Pizza Pizza'dan doyma garantili paylaşım paketleriyle ziyafet başlıyor. 3 farklı içerikle hazırlanan Feast Box'larla tanışmadıysanız şimdi tam zamanı.
2: Pizza.
3: İster enfes pizzalı, isterseniz de tavuk kanattan beşamel stiklere, soğan halkasından çıtır patateslere, leziz atıştırmalıklardan oluşan

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Hit müzik burada. Enerji.

Günaydınlar herkese. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve tabii ki ben de sabahların efendisi, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen adamı, değil mi? Çok mersi. Yalan da olsa bu alkışlar güzel oldu. Keyifliyiz, neşeliyiz. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikte olup hafta sonuna doğru koşar adım gidiyoruz. Artık planları yavaş yavaş uygulamaya koymak lazım. Değil mi? Yani aslında planları tam oluşturmak lazım. Çünkü hafta sonu artık kapımızın dibinde. Güzel planlarınız varsa benimle paylaşın ha. Samimi söylüyorum, gelirim ha. Bak. Şöyle değişik bir şeyler varsa bana yazın. WhatsApp'tan 0533-888-1010 WhatsApp numaramız. Hafta sonuna dair enteresan bir şeyler yapacaksınız. Bir mesaj uzağınızdayım arkadaşlar. Yazın bana, gelmezsem aha da böyle namerdim. Evet. Ben ya bir zaman ilginç bir olay yaşamıştım arkadaşlar. Yani daha önce de benden imza isteyen kızlar olmuştu. Ama bir gün genç bir kadın geldi. Eğer uygunsan dedi, stüdyona gidebilir miyiz 5 dakikalığına dedi. Evet, yani ben de biraz heyecanlandım. Çünkü bilirsiniz işte, ne bileyim, 20 senedir aynı kadınla evliyim ve ya bir şey yapacağımdan değil ama o tatlı heyecan. Ya bir kalbim iki dakika biraz atla hızlı atsın ya, anlatabiliyor muyum? 65 nabzımın biraz üstüne çıkayım ya. Neyse. Benden imza atmamı istedi ama göbeğine atmamı istedi. Tamam dedim ya, bu ilginç bir tecrübe olacağı benziyor. Hani böyle belinin popoya yakın kısmına atmamı istedi. Hani şu kısa tişörtlerden görünen dövme bölümü vardır ya benim. Her zaman bana saçma gelmiştir de. Yani çünkü kısa tişört modası geçtiği anda o dövmenin ne gibi bir kalıcılığı olacak ki? Görmeyecek. Her neyse, kız muhtemelen bu bana yaptığını çok kişiye yapıyor olacak ki. Belindeki dövme çizgili defter sayfası dövmesiydi. Yani o açıdan. Neyse, attım imzamı. Çok teşekkür etti ve gitti. Sonra ne düşündüm biliyor musunuz? Kızın sevgilisini düşündüm. Canım, sabahların efendisi kim affedersin? Nasıl? Şu radyocu mu? Pardon da neden belinde imzası var? Sen mi istedin? Enerjiye mi gittin? Soyundun sabahların efendisinin önünde. Nasıl? Alışık mı o? Nasıl yani ya? Peki yani alışık olduğunu kendi mi söyledi? Kendi söyledi. Ya peki sapın tekiyse, manyağın tekiyse, yalan söylüyorsa... Tamam hayatım, tamam. Ben de imza atabilir miyim beline? Hayır mı? Sabahların efendisi daha mı önemli benden? Ya tamam, saygın varsa aşkım ama en azından artık... Ne bileyim, öpüşürken programını kapatabilir miyiz? Ya rica ediyorum senden ya. Hayal dünyası güzel bir şey arkadaşlar.

0: Pekala. Günaydın mesajlarınız bir sürü gelmeye başladı. Minnettarım bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için, daha fazlasına ihtiyacımız var arkadaşlar. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt mesaj olarak günaydın mesajı yollar mısınız? Bak sinirleniyorum artık ha. Hadi bakalım.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Perşembe millet, hepiniz Radyo Enerji'ye hoş geldiniz. Mayıs ayının 14'ü ve 2026 yılının 134. günü. Ve bu yılın bitmesine de 231 gün veya patronun Radyo Enerji'den kırtasiye çaldığımı öğrenmesine kadar olan vakit kadar vakit kaldı. Yıl benim için daha erken de bitebilir. Şu saat itibariyle tarihte bugün sayfalarına bir göz atmak istiyorum millet. 1797 yılında bugün besteci Franz Schubert doğdu. Franz Schubert müzik çevrelerinde Unfinished Symphony, bitmemiş senfoni ile tanınır. Ben de yayın dünyasında bitmemiş radyo şovumla tanınırım. Evet, programın yarısında müdürün sevgilisiyle ilgili bir şaka yapmıştım ve orta yerde kovulmuştum millet. 1961 yılında Amerika uzaya bir maymun fırlatmıştı bugün. Bakmayın bana öyle, ne bileyim, herhalde çok fazla maymunları falan vardı. Yalnız uydu ve uzay çalışmalarında ilerleme kaydedilmiş bu atılımla. Belki de bir maymun sayesinde bugün İngiltere'deki bir maçı aynı anda Kıbrıs'ta izleyebiliyoruz o açıdan. 1966'da Türkiye'de şişe ve cam fabrikasında çalışan 2400 işçi bu sabah saat 5'te greve başladı. Şimdi bakın, işte çalışmamak insana her zaman daha kolay gelir. Normal iş başlangıç saati 8, grevciler 5'te greve başlamışlar arkadaşlar. Bu arada kimse alınmasın, hakkınızdır. Eğer grev hakkı diye bir şey varsa ve işler yolunda gitmiyorsa yapabilirsiniz. Ben sadece kendim böyle bir şansım olmadığı için ciddiye alamıyorum ben, ama yani kendi adıma o açıdan. Yani radyocunun grevi iş bırakmaktır, değil mi? Tarihte bugün 1871 yılında San Francisco'da gökyüzü birdenbire karardı. Çünkü milyonlarca kuş şehrin batı yakasından üzerinden uçtu. Ve bu olay daha sonra bunlardan hangisinin yapılmasına ilham oldu? A. Hitchcock'un Kuşlar filmine. B. Bill Edgar Allan Poe romanına. C. Melon şapkanın icadına. 1871 yılından hemen önce.
1: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Yatağa yatarım gece ama uyumak için değil. Gökte yıldızlar bizi aydınlatırken seni keşfetmek için. Ya evet. Ay telefonum çalıyor. Çok özür dilerim ya, sesini kısmayı unutmuşum. Bu sanırım 25 yıllık yayın hayatımda iki kez oldu. Zaten ilk kısmında cep telefonu diye bir şey yok.
1: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
2: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.000

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınız renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
3: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Günaydınlar Şahane'de. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen, en çok sevilen radyosu, Radyo Enerji ve tabii ki en değerli ismi Sabahların Efendisi. Her sabah saatler 7'yi gösterdiğinde enerjide yolda olanların keyfini yerine getiren tek adam. İtirazı olan yok, kabul edilmiştir. Günaydın mesajlarınız geliyor, efsanesiniz. Bu sabah da beni yalnız bırakmadığınız için minnettarım. Düşünsenize kendi kendime eğlendiğimi. Hiç hoş olmazdı. Sağ olun, var olun. Bu arada daha fazlasına ihtiyacımız var. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Ya da bizim bir WhatsApp numaramız var. 0533-888-1010. WhatsApp numaramızdan da bir günaydın mesajı alırız millet. Alırız valla. Pekala. Şimdi çocuk sahibi olamayanlarla ilgili konuşmak istiyorum ben. Evet, yıllar süren ilaç tedavileri vesaire oldukça yorucu bir süreç olduğunu biliyorum. Dünyada milyonlarca insan bu meseleyle uğraşıyor. Diğer yanda ben üniversitedeyken 12 genç kadının hamile kaldığına şahit oldum. Bunu anlamak zor. Yani eğer üniversite kampüsünün doğurganlığı artırıcı bir özelliği varsa, yani da ne bileyim 66 model Tostos Kaplumbağa verimliliği artıran bir ortam mı bilmiyorum ama belki de. Sonra belki çözümlerden biri de çocuk sahibi olamayanlar için elinizde ne var ne yok etrafa dağıtmak olabilir. Eviniz, arabalarınız, bütün paranız. Nedense fakir insanların çünkü hep bir sürü çocuğu oluyor.
1: 50 tane çocuğumuz var, bakamıyoruz, isimlerini bile hatırlamıyorum. Allah'ım, bizim suçumuz ne yine?
0: Yani doğum kontrolü kullanmak sanırım. Yani evet, bir de spektrumun diğer tarafı var tabii. Yolda giderken çocuk doğuranlar, kolay hamile kalanlar. Bir arkadaşım vardı, 10 sene önce vasektomi yaptırmıştı. Karısıyla hamile. Doktor da izah etmeye çalıştı. Bazen dedi, vasektomi yaptığımız zaman kanalları keseriz biz ama uzun yıllar içinde bu kesilen yer tekrar bir... Her neyse, bu çocuk kimden bunu bulmanız lazım arkadaşlar. Umarım anladın şimdi. Pekala, ilk saatin sonuna geldik. Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sundu. Birazdan yepyeni saatte tekrar burada olacağız. Ya siz?
2: Enerji 93.1. Sadece hit müziği.

0: Günaydınlar herkese. İkinci saatin startını verdik. Radyosunu yeni açanlara ve ilk saatten ikinci saate kadar yanımızda olan herkese kocaman bir merhaba. Bir de günaydınlar. Ya kendiniz için nasıl bir hafta sonu planladınız bilmiyorum ama ben sabahların efendisi Radyo Enerji'de program hazırlığı yapmaktan hiçbir plan yapamadım. Bugün de program hazırladım ve sunuyorum. Yarın da aynısı. Sonra da zaten bir bakmışım hafta sonu gelmiş. Ben bu hafta sonu vaktimi iyi değerlendirip bugüne kadar aldığım bütün radyo sunuculuğu başarı ödüllerini temizlemek istiyorum. Ama toplam iki tane olduğu için bütün hafta sonu boş boş oturacağım büyük ihtimalle. Şaka yapıyorum şaka. 64 tane. Sabahların efendisi ben. Sizler için enerjide sabah şovu sunuyorum. Tamam sabahların efendisi, ne yaptığını biliyoruz. Bize bilmediğimiz bir şey anlat. Bundan emin misiniz? Peki anlatayım. Beni küçük bir manastırda keşişler büyüttü. Ben ve diğer iki İsveçli genç kız. Evet. Ya hepimiz fikirlerimizi dünyaya duyurmak istiyoruz dinleyiciler. Benim radyo yayınım var. Peki siz ne yapacaksınız? Özel metotlar kullanacaksınız. Mesela bir köşe başına çıkıp gökyüzüne bakarak uzaylılara bağırıp mesaj yolladığınıza kimse inanmayacaktır. Yani gelen geçenin inandıklarınıza biraz daha inanması için bunu yaparken cep telefonu kullanın. Daha gerçekçi görünecektir. Samimi söylüyorum. Alo! Dünyamızı ele geçiremeyeceksiniz pislikler! Size söylüyorum Zargon takımı yıldızındakiler! Duyduğunuzu biliyorum! uzaylılar var mı? Var. Var. Sadece biz görmüyoruz, onlar bizi görüyor. Ya bana şehir efsanesi gibi geliyor. Ama bir yandan da varlıklarına inanıyorum. Yani koskoca evrende sadece biz olacak değiliz değil mi? Çok saçma olurdu bu da. Vallahi öyle. Pekala. Son saatteyiz. Sakın bizden ayrılmayın millet.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.
2: Asırlardır yalnız

0: Oh Holly. Çeşitli uyandırma yöntemleri var bende. Hepsini uzun yıllardır deniyorum. Hepsi de işe yarıyor. Bugün de Radyo Enerji'yi açtığınızda karşınızda yine sabahların efendisi vardı, öyle değil mi? Evet evet, ne kadar şanslısınız ya Rabbim ya. Keşke ben de radyoyu açtığımda karşımda sabahların efendisi olsaydı. Ah. Kim var? Ben de bilmiyorum, şu anda kimse yok karşımda ama. Ya millet, benim röportajlarda en nefret ettiğim sorulardan bir tanesi. Sabahların efendisi, hiç yayın hayatında unutamadığın bir an var mı? Olmaz mı? Var bir tane. İlk yayın günümdü. Yani bu imparatorluğun kuruluşunda gidilen yolun başı tabir ettiğim ilk programımda şöyle demiştim. Yabani bir serseriyi ilk programda ulusal yayın yapan bir radyoya koyarsan olacağı da bu. Şey demiştim, Orta Doğu'nun incisi, Türkiye'nin güzel insanları diye başlamıştım ilk anonsa. Evet, o zamanlar Türkiye'de yayın yapıyordum. Yayın yönetmenim uçarak yanıma gelip Allah cezanı verecek, ne Orta Doğu'su, Avrupa'nın incisi diyeceksin dedi. Ama şimdi biz Avrasya denen bir olayımız var ya, büyük kısmı da hani daha Doğu Anadolu'da şeyde kalıyor, Asya'da kalıyor ya, onun için yani ben. Yani Orta Doğu yayın yönetmenim Avrupa, oysaki Türkiye'nin büyük bölümü Asya'da. Ya arkadaşlar, radyoculuğa beraber başladığımız insanlarla o kadar çok şey öğrendik ki. Yayın yönetmenime şey demiştim. Patron, Türkiye'nin sadece küçük bir bölümü Avrupa'da, yüzüm kızarıyor, öyle söyleyemem. Bakın, bu olayın üzerinden tam 15 sene geçti artık. Yani ne 15 senesi, 25 sene geçti. Artık her şeyi yüzüm kızarmadan söyleyebiliyorum. Evet, Güney Amerika'nın küçük ülkesi Fransa'da. Gerillalar yönetimi devraldı. Gelişmeler için Son Söz Haber Merkezi'nde. Merhaba sevgili dinleyiciler. Evet, sabahların efendisinin dediği gibi. Gerillalar. Goriller, gorillalar. Komedi programı sunuyor olmanın avantajları var. Ama öyle değil işte. Benim de bir kalbim var. Ben de aşık oluyor, seviyor. Zaman zaman sinirleniyorum. Evet, çünkü lanet olası... Her zaman aşkıma cevap vermiyorlar. Sinirleniyorum ben o zaman ya.
1: Unutulmayanlar enerjide.

sen. Bu da sen. Bu da sen. Aa, bu tamamen sen.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister...

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Dünyada keyifliyiz, neşeliyiz. Her zaman yaptığımız işin daha iyisini yaparak halen yanı başınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü son 30 dakikaya girmiş bulunmaktayız. Biliyorsunuz hafta içi her gün saatler 7'yi gösterdiğinde 2 saatlik bir programla saat 9'a kadar yanı başınızda olmaya, işe giderken o sıkkınlığınızı, keyifsizliğinizi biraz üzerinizden atmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani elimizden geldiği kadar. Nasıl derler? Adım Hıdır, elimden gelen Bıdır. Evet, uydurmasyon oldu. Ben vakti zamanında ilginç bir olay yaşamıştım millet. Bakın, daha önce de benden imza isteyen kızlar olmuştu. Ama bir gün genç bir kadın geldi. Eğer uygunsan dedi, stüdyona gidebilir miyiz 5 dakikalığına? Ya, evet, ben de biraz heyecanlandım. Çünkü bilirsiniz işte, ne bileyim, 20 senedir aynı kadınla evliyim ve... Ya bir şey yapacağımdan değil ama o tatlı heyecan. Ya bir kalbim iki dakika biraz hızlı alsın, anlatabiliyor muyum? 65 nabzımı biraz üstüne çıkayım ya. Neyse, benden imza atmamı istedi ama göbeğine atmamı istedi. Aa, tamam dedim, bu ilginç bir tecrübe olacağı benziyor. Ya böyle belinin orada, belinin popoya yakın kısmına atmamı istedi. Hani şu kısa tişörtlerden görünen dövme bölümü vardır ya belin. Her zaman süper saçma gelmiştir bana. Yani kısa tişört modası geçtiği anda o dövmenin ne gibi bir kalıcılığı olacak ki? Görmeyecek ki. Her neyse. Bakın, kız muhtemelen bu bana yaptığını çok kişiye yapıyor olacak ki. Belindeki dövme çizgili defter sayfası dövmesiydi. O açıdan neyse, attım imzamı. Çok teşekkür etti ve gitti. Sonra ne düşündüm biliyor musunuz? Kızın sevgilisini. Canım. Sabahların efendisi kim affedersin? Nasıl? Şu radyocu mu? Pardon da neden belinde imzası var? Sen mi istedin? Enerjiye mi gittin? Soyundun sabahların efendisinin. Nasıl? Alışık mı o? Nasıl yani ya? Peki yani alışık olduğunu kendi mi söyledi? Kendi söyledi. Ya peki sapın teki ise, manyağın teki ise, yalan söylüyorsa? Ya tamam tamam, peki ben de imza atabilir miyim beline? Hayır mı? Sabahların efendisi daha mı önemli benden? Ya tamam, saygın var sana aşkım ama en azından artık ne bileyim, öpüşürken programını kapatabilir miyiz? Ya rica ediyorum senden ya. Rica ediyorum ya.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.
2: Bugün

0: günaydınlar Şahane Ada. Adım Sabahların Efendisi. Bu benim biliyorsunuz radyo programında kullandığım isim. Gerçek adımsa Abdülmecit. Hani merak edenler vardıysa. Perşembe sabahı millet hepiniz. Radyo Enerji'ye hoş geldiniz. Mayıs ayının 14'ü ve 2026 yılının 134. günü. Bu yılın bitmesine de 231 gün veya patronun Radyo Enerji'den kırtasiye çaldığımı öğrenmesine kadar olan vakit kadar vakit kaldı. Yıl benim için daha erken bitebilir, onu söylemeye çalışıyorum. Tarihte bugün sayfalarına bir göz atalım birlikte. 1797 yılında bugün besteci Franz Schubert doğdu. Franz Schubert müzik çevrelerinde Unfinished Symphony, bitmemiş senfoni ile tanınıyor. Ben de yayın dünyasında bitmemiş radyo şovumla tanınırım. Evet, programın yarısında hiç unutmuyorum, müdürün sevgilisiyle ilgili bir şaka yapmıştım ben. Orta yerde kovulmuştum. 1961 yılında Amerika uzaya bir maymun fırlatmıştı bugün. Bakmayın bana öyle, ne bileyim, herhalde çok fazla maymunları falan vardı. Yalnız uydu ve uzay çalışmalarında ilerleme kaydedilmiş bu atılımla belki de bir maymun sayesinde bugün İngiltere'deki bir maçı aynı anda Kıbrıs'ta izleyebiliyoruz. O açıdan bence önemli. 1966'da Türkiye'de şişe ve cam fabrikasında çalışan 2400 işçi bu sabah saat 5'te greve başladı. Şimdi bakın, işte çalışmamak insana her zaman daha kolay gelir. Normal iş başlangıç saati 8, grevciler 5'te greve başlamışlar arkadaşlar. Yalnız bu arada kimse alınmasın, hakkınızdır. Eğer grev hakkı diye bir şey varsa ve işler yolunda gitmiyorsa yapabilirsiniz. Ben sadece kendim böyle bir şansım olmadığı için ciddiye alamıyorum ben. Kendi adıma o açıdan. Yani radyocunun grevi işe bırakmaktır yani. Tarihte bugün 1871 yılında San Francisco'da gökyüzü birden karardı. Çünkü milyonlarca kuş şehrin batı yakasından üzerinden uçtu. Bu olay daha sonra bunlardan hangisinin yapılmasına ilham oldu? A. Hitchcock'un Kuşlar filmine. B. Bir Edgar Allan Poe romanına. C. Melon şapkanın icadına. Evet, 1871 yılından hemen sonra.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Ener.

0: kadar hızmayı sevmiyorum ya. O ne ya? Salam sandviç yerken içinden çivi çıkmış gibi.
1: Sabahların efendisi. Hafta içi her sabah. Saat 7'de.
2: En sevdiğin şarkılar. Birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
3: Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü Girne.

0: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTAC 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6499 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

zorunda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında. Coffee'in terasta.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: meydana. Açtım moyeti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.
1: Ben gibi seni bulamazsın.
2: Merhaba millet. Günaydın Şahane'da. Programın sonuna geldik. Şarkının arasına gireyim de sizlere veda edeyim istedim. Umarım bugünkü programdan keyif almışsınızdır. Günaydın mesajlarınız için teşekkür ederim. Bu sabah da beni yalnız bırakmadınız. Dance FM'i, pardon, enerjiyi tercih ettiğiniz için, uzun yıllar Dance FM'de çalışınca tabii ağzı insan istemez kayıyor yani. Yani düşünsenize, uzun yıllar bir sevgiliniz var, başka biriyle beraber oluyorsunuz gibi benzer bir hava. Umarım Radyo Enerji'de sabah sabah beni dinlemekten keyif almışsınızdır. Her sabah saatler 7'yi gösterdiğinde burada Enerji'de sizlerle birlikte olacağım ve uzun yıllarda bu birliktelik devam edecek millet. Şimdilik bu kadar. Yarın sabah aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde tekrar burada olacağız. Tüm enerjimizi, tüm bilgilerimizi, tüm donanımlarımızı, deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaktan inanılmaz keyif alıyorum. Bazı arkadaşlar soruyor, bu kadar bilgiyi nasıl ediniyorsun, nereden buluyorsun diye. Samimi söylüyorum, her şey yaşanmışlıktan ibaret. Deneyim, 52 yıllık evlilikten bahsediyorum ben size. Ya 52 yıl biraz abartı oldu. 20 yıl oldu arkadaşlar. Neyse, yarın sabah tekrar görüşmek üzere millet. Hadi bakalım, burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok sevilen Türkçe pop müzik radyosu. Ben Deniz, sabahların efendisi. Herkese güzel bir gün diliyorum.

0: Enerji Minimix. Korinyum sundu. Enerji Minimix.
1: Korinyum, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: Bir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alcı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Bir Mercedes hayali, artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Niaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niaris Mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niaris
4: Bank. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girmenin

Umarım güzel geçen bir gün olur hepimiz için. Tolga Kantarcı ben. Perşembe günü bugün sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmak için her zaman olduğu gibi mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Hadise ve Motive ikilisi burada şimdi. Hit şarkıları Labirent, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin başarılı seslerinden biri Gökhan Keser burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Yalan Kıbrıs'ın Türkçe müzikli ipi Enerjide.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.

0: duvarlarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemde yükseliş gösteren isimlerinden biri Bengü Beker burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına, sizler tarafından da yoğun istek alıyor. Onlardan biri Pişman Boyleşi ve Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Üçüncü Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

demişken Enerji Play'den de bahsedelim. Enerji'nin dijital radyoları Enerji Play'de devrede. Kendi tarzınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen isim Can Bonomo burada. Ön plana çıkan şarkısı Arabayla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Tare și sunar. Energy Ichpeș. Peș. Câbrăsând Sirves.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Koffein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin başarılı kadın seslerinden biri Hadise burada. Çok özel şarkılarla ses getirmeyi bildi bugüne kadar. Şimdi ise son zamanlarda müzikseverlerden de tam not alan çalışması Gece Pusu.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

bir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Soner Sarıkabadayı burada. Harika şarkılar paylaştı bizimle bugüne kadar. Hepsi de sizler tarafından çok sevildi. Şimdi ise ön plana çıkan çalışması Neresiyle sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta. Enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzikli.

sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin özel seslerinden biri Sıla bir kez daha burada. Son dönemde ön plana çıkan şarkılarından bir tanesi Yağmur'la Kıbrıs'ın Türk Müzik lideri Enerji'de. Asra

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sınıf.

hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
3: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

Buluşturmaya devam ediyorum ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe

0: Bora ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi an itibariyle başladı. Hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 14 Mayıs ve Perşembe gününün tam ortasındayız. Sizlerle en keyifli konuları, en keyifli şarkıları ve en keyifli güncel her şeyi paylaşıyor olacağım bu frekansta. Ve Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla, yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
4: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 81 68.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
6: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir perşembe günündeyiz ve dün itibariyle Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin 28. Bahar Festivali startını verdi. Dolu Kadehi Ters Tut'la inanılmaz bir gece yaşadık ve bu akşam da dünyaca ünlü rapçi Tyne Wayne sahnede olacak. Eğer tarzınız R&B, hip hop, rap ise sizleri bu akşam Doğu Akdeniz Üniversitesi'ne bekliyoruz. Detaylar, biletler, hepsinin detayları, bilgileri Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve radyonuz Enerji ailesi olarak da biz de oradayız, sahnedeyiz, sahne arkasındayız, her yerdeyiz, sizlerleyiz ve Enerji Keyfi devam ediyor.
2: Gülse güneş, baksa ay, bu kızın bir derdi var, kopuyor içinde deli fırtınalar.

enerji, hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres Cypress Express. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve sosyal medya hesaplarımıza çekiliş için son bir gün diyebilirim ve bir gün boyunca daha çekilişimiz devam edecek. Sizleri bekliyoruz. Sosyal medya hesaplarımıza detayları, çekilişe nasıl katılacağınızın hepsini anlattık. Enerji 931 ve NRG Play.com hesaplarımızdan bulabilirsiniz. Aynı zamanda Cyprus Express'i de takiplerseniz hem Cyprus Express'ten kazanacağınız ürünleri görürsünüz hem de Cyprus Express'te birbirinden güzel ürünler var. Çekilişi beklemeyip ben alışverişimi yapmak istiyorum diyorsanız gerçekten çok güzel online satışla birlikte çok güzel ürünlere sahip olabiliyorsunuz. Kolay ödeme yöntemleri ve hızlı kargo hepsi Cyprus Express'in web sitesinde.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: Genç Yapı Market'te bu ay Big King set üstü Ponza Barbekü 14.999 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl define avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Şimdi bazı insanlar vardır baskı altında hemen çökerler, vazgeçerler, pes ederler. Bazıları ise daha böyle sakin, kararlı ya da daha hırslı olabilirler. Bunları şimdi burca bağlayacağım. 3 burçtan bahsedeceğim. Bu 3 burç baskı altında parlıyor adeta. Oğlak, Kova ve Boğa burçları. Bu 3 burç hem sakin tavırlarıyla, farklı bakış açısıyla, disiplinleriyle baskı altında, özellikle bu iş hayatının getirmiş olduğu yoğun stresli hayatta daha çok parlarlar dediğim gibi karakterleriyle. Ama şimdi tabii ki yaşam tarzı, bakış açısı, hayat görüşleri diğer burçları da etkileyebilir. Tabii ki de bazıları da baskı altında parlayabilir, neden olmasın. Ben sadece 3 burcun özelliğine dayanarak sizlere bahsetmek istedim. Radyonuz enerjidesiniz, enerji keyfi devam ediyor.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saati an itibariyle karşıladık ve Enerji Keyfi önümüzdeki 2 saat boyunca daha bu frekansa devam ediyor. Keyifli konular, keyifli şarkılar sizlerle.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Miarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Bu güzel Perşembe günündeyiz. Böyle havanın biraz böyle bunaltıcı bir sıcaklıkta ve bunaltıcı bir bulutla olduğu o gündeyiz. Ama keyfimiz, modumuz yüksek. 14 Mayıs tarihler ülkemizde, adamızda çok güzel festivaller, etkinlikler gerçekleşiyor. Adamıza çoktan yaz geldi bile diyebiliriz. O yüzden yazın tadını çıkarın. En güzel etkinlikler bizde gerçekleşiyor ve bu etkinlikler nerede, ne var diyorsanız Gişe Kıbrıs'ın web sitesinden bulabilirsiniz. Nerelerde kimler var, nasıl etkinlikler var, hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde ve uygulamasında. Müziğin en iyisini de radyonuz Enerji'de buluyorsunuz zaten. Enerji Keyfi devam.

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri, Enerji.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişe Kıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü Girne.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji. İnan.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saati an itibariyle karşıladık. Enerjik bir gündeyiz. Böyle dışarıda biraz bir rüzgar söz konusu şu an ama artık önümüz sıcak günler, güneşli günler bizleri beklemekte. Ve enerji keyfinde sizleri şu an çok güzel şarkılar bekliyor ardı ardına. Şimdi Sezen Aksu'yla'yız. Peşine de her gün zaten duyuyorsunuz radyomuzu. Harika bir mini mix, böyle sevdiğiniz şarkılardan oluşan kısacık yan yana hepsi bir arada olan miximiz sizlerle buluşuyor. Radyonuz enerjidesiniz.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Hiçbir yere ayrılma. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com
3: enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi birazdan dinleyeceğimiz grup yarın ülkemizde konser verecek. Nerede verecek? 28.si düzenlenen Doğu Akdeniz Üniversitesi Bahar Şenlikleri kapsamında Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda sahne alacak. Gripin'den bahsediyorum. Biletler, detaylar Gişe Kıbrıs'ta. Tabii ki de sadece Gripin yok. Gripin öncesi sahnede Emre Kula ve bir de ben sahnede olacağım. En güzel setlerimle birlikte sizlerle buluşuyor olacağız. Ama öncesinde Gripin, radyonuz enerjide.

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri.
1: Enerji.
3: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Yeşe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz. Şimdi Instagram'ın çıkaracağı bir özellikten bahsedeceğim. Özellikle gençlerin kullanmasını düşünülen bir özellik. Instant özelliği. Aynı Snapchat gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir fotoğraf paylaşıyorsunuz anlık olarak, hiçbir düzenleme, edit yapamadan paylaşıyorsunuz ve bu 24 saat geçerli oluyor ve tek seferde görüntülüyorsunuz, ikinci sefer görüntüleyemiyorsunuz. Yani story gibi değil, post gibi değil, sadece bir seferliğe mahsus, bir kere tıkladınız mı tekrardan oynatılmasına izin verilmeyen bir instant özelliği geliyormuş. Ne zaman kullanıma çıkar? Yakındır. Böyle güncellemelerle uygulamalar bizleri iyice kölesi yaptı diyebiliriz ama keyifli bir uygulama. Aynı Snapchat özelliği diyebilirim. Biz de kullanacağız tabii ki radyonuz enerji olarak. Sosyal medya hesaplarımızdan zaten takipliyorsunuz bizleri. Biz de sizleri görüyoruz. O güzel yorumlarınızı, etkileşimlerinizi görüyoruz. Çekilişlerimize de katılıyorsunuz. Teşekkür ediyoruz. Ve enerji keyfi devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Emre Altuğ konseri 16 Mayıs Cumartesi Rocks Lyra.

0: Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
2: Genç Yapı Market'te bu ay Amos

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
2: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
3: Gişekıbrıs.com.
4: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nin sonundayız an itibariyle. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. 13-16 arası bu frekansta buluşuyor olacağız. Sizlere en güzel Türkçe poplarla baş başa bırakıyorum. Hoşçakalın.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: Bir yere ayrılma.
1: Grip'in konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kurur zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: 3. Grundig Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Enerji Play.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla an

0: Genç Yapı Market'te bu ay Bosch AquaTag 130 1700 watt yüksek basınçlı yıkama makinesi 6.499 lira 90 kuruş.
1: Genç Yapı Market'le evinize gençleştirin.
2: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
3: Sen

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Hani bensiz bir hiçtin.
1: AUX Air Conditioner yeni müzik listesini sunar. Yeni, yepyeni, yepyeni enerji, yeni müzik listesi. Yeni,

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalkanın.

Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz. Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk, Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınız daha renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
3: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you. Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres. Cyprus Express.
1: Hit müzik burada. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: yazabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta. Hayata karşı en güçlü kalmaktadır.

0: 3. Grundy Klasik Otomobil Rallisi bu yıl Define Avcılığı konseptiyle gerçekleşiyor. 17 Mayıs Pazar günü Grundig Ortaköy mağazası önünden saat 10'da başlayacak etkinliğe kayıtlar devam ediyor. Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü organizatörlüğünde ve Armar Grup Grundig sponsorluğunda düzenlenecek etkinlik hakkında detaylı bilgi almak için 0542 874 1903. Klasik otomobil tutkunları için kaçırılmayacak bir macera. Organizasyon medya sponsoru Energy Play.
1: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Asırlardır yalnızım.

0: Enerji Mini Mix. Corinium sundu. Enerji Mini Mix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekansta.

0: bir yere ayrılma.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları

0: Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Eğirkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey düşünülmek. Şarj değil, şarj. Eşortman değil, eşofman. Görüyorsunuz ya, hayatta her şeyin bir doğrusu var. Kısacası, dershane değil, artı. 17 Mayıs Pazar günü ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar için Artı Eğitim Merkezi burs ve sıralama sınavı kayıtlarımız başlamıştır. Bilgi ve kayıt için Artı Eğitim Merkezi Girne, Lefkoşa, Mausa şubelerimizi arayabilirsiniz.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: Hiçbir yere ayrılma.
1: Gripin konseri 15 Mayıs Cuma Doğu Akdeniz Üniversitesi Yasin Düşüner Stadyumunda.
2: Hadi durma, ağla, ağla. Yaşlar kuru zamanla, ağla.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: hiçbir yere ayrılma. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak, Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hitit Müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: enerji,
1: yeni müzik listesi.
2: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji 93.1 sadece hit müzik.

Açtım o eti 70 tane, yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle, istiyordum ama artık gelme.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

müzik burada. 93.1 Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.